Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelih varan

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Rambo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Robo!
2: Çekip konuş oğlum.
1: Robo lan önce müstahmiş tarım.
2: Robo! Oğlun oldu.

didişin. Gerek kam geller. Bütevne bir dozeda. Van dozan da bernedin. Zilan. Eri zilan. Zilan.

kapını çalma. Bakın ya dediler abi işaret edesler. Düşüme dedi dersim acil, düşüme dersim acı olayım. Nedir şehirleri bir sene reklamının üstünü yeke kurmaca, yeke acıma yeke. Ezan-ı sülası bir açım edeceğim ya da acıydı Türkiye mi diyeke. Ben zira ve çabı gül ebris mi teyli çepil direyce porke cenab kendine. Gerdan da ve cüda kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizli bir bemir atar atardır. Bazı bir adı fırı kemine ve tehvabi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve leve şekerin ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ya kapkap geber kuhara le kerem kim gel ya van oldu no çıkavarın. Mücid ve terez ütürüz bağır akut yapşamın akhiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, arabe bir sırası bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasme tegimine. Aziz-i şümin-i cemiyan gazi-i acem emdiye kapın zira ve çöpün zireyce forkeşi nab kandile gerden zire. Fanani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal o hama kaderi mere kader de kul atevle ceme. Be zalim etsin zani gel o resmin eferi dirabim şemine kari kari cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heysiru avdaleli der imana bavetleme gel o resmin emre de sehvavidin avarış gül ya. Mesela kuda tavan dedi kim ramişane gildi megulir ya nabi muhammed ile terzeye de hakimi şemine de arabi ile kerem kim. Le arabe nizan misil ve teriz ve teriz bağ ver akut yimsemi da hiyal ve esmin yemi derdi kulu bu hiyal ve de khemme vaydil. Ah vaydil dil vaydil.

0: Franchement, pour rouge. Bon, on donne.
1: Babadan
2: önce müsaade isterim.
1: Bravo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Selamun
1: aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yoğunsun.
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım da sakın kapıcan çeyhu sisi. Bela kıda hap çay hoş bu kırım da çirki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çirivani ma hap çay. Kalesi ve gıhu gıhu.
3: La ya çirivi la. Çay ile adına. Gher çay ile adıkum. Ente zhukha. Şuf şunur.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Babana
2: ne önce müjdemi isterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülê Kes kuy sur dera min